0: 伊朗方面一日表示要暂停通过中间人同美国的对话。美国总统特朗普随后为局势降温，称谈判没有中断，将在一周内与伊朗达成协议。土耳其学者认为，美国在这场战争中的损失过大，希望尽早结束战争。
1: ABD'nin burada daha fazla maliyet üretiyor olması, bütün bakın küresel piyasaları, ekonomiyi, müttefiklerini hepsini artık kaçınılmaz şekilde, negatif bir şekilde etkilediği için burada Trump söylemini yumuşatmaya başladı. Burada aslında anlaşmaya İran'dan ziyade ABD'nin çok daha ihtiyacı var ama özellikle Trump hükümetinin ihtiyacı var. Çünkü dediğim gibi destek azalıyor, sorgu, neden biz bu işe giriştik, her gün şu kadar savaşa para harcıyoruz, peki elimizde ne var diye sorulduğunda zaten açık olan Hürmüz'ün kapanmış olması, kronikleşmiş olan hiçbir sorunun hala çözülmemiş olması.
0: 虽然美伊双方之前均表达谈判意愿，但各自主张强硬，条件苛刻，缺乏让步空间，使局势陷入僵局。学者认为，若美国率先在霍尔木兹海峡问题上做出让步，战争或有望平息，否则冲突可能长期延续。
1: Aslında eğer ABD geri adım atarsa az önce söylediğim maddeleri mesela dondurulmuş varlıkları bile hani yarısını İran serbest bırakılmasını istedi. Bunu bile yapsalar belki İran bunu pozitif bir adım olarak değerlendirebilecek. Mutlaka arkada görüşmeler, müzakereler, pazarlıklar sürüyordur. Yani net bir şekilde Hürmüz Boğazı meselesi rejimi çözülürse bu çok pozitif bir başlangıç olarak görebiliriz. Ve evet bu mesele artık yavaş yavaş çözülüyor diyebiliriz. Ama aynı şekilde hiçbir şey mutabık kalınmıyorsa, Hürmüz meselesi bile çözülmüyorsa, pozitif hiçbir adım gelmeyecekse İran ve ABD arasındaki bu çatışma hakikaten bir donmuş çatışma alanına dönebilir.
0: 战争初期，土耳其积极参与斡旋，但目前土方持有绝对的中立和谨慎态度。专家认为，土方必须考虑到如何处理战争局势变动可能会带来的经济和安全问题，建立多方关系，降低一切可能的损失。凤凰卫视扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
2: 以色列和黎巴嫩二号在美国华府举行新一轮的会谈，预计为期两天。会谈是由美国新任的总统国家安全事务副助理尼德姆和美国国务院顾问霍勒共同主持。两国派出各自的驻美大使作为首席代表出席。报道指，黎巴嫩谈判代表团可能希望通过这次的磋商，推动以色列全面停止军事袭击黎巴嫩南部地区，结束占领行动。而双方此前已经举行过三轮会谈。法国外长巴罗星期二接受法国媒体采访时表示，以色列在黎巴嫩境内的军事行动毫无正当理由。
3: 巴罗表示，以色列有权针对黎巴嫩真主党的袭击进行自卫，但以色列在黎巴嫩境内的军事行动和持续占领毫无正当理由。法方呼吁真主党停止袭击以色列，同时以色列应停止打击黎巴嫩。另据法国媒体报道，2026年欧洲国际防务展将于6月中旬在巴黎郊区举行。法方将禁止展示以色列制造的进攻性武器。巴罗对此表示，法方立场是一贯的，参展的以色列武器必须是防卫性的。凤凰卫视综合报道。
2: 欧洲议会国际贸易委员会二号投票支持欧美贸易协议，来避免跨大西洋关税冲突卷土重来。那立法最终需要在6月中旬获得欧洲议会全会批准。欧洲议会国际贸易委员会当天以31票赞成、6票反对、3票弃权通过立法，实施关税削减措施。欧委员会的主席朗格表示，期待美国遵守协议，认为美国自去年7月以来已经至少3次严重违反协议。此前欧盟，对欧美贸易协议的批准经历几个月的延迟，美国总统特朗普曾经威胁，如果欧盟到7月4号还没有履行协议，就会大幅提高欧盟输往美国的产品关税。那虽然欧盟委员会以及欧盟多国希望尽快批准协议，但欧洲议会内部也有议员拒绝在缺乏保障机制的情况下仓促放行，要求协议中加入保障条款来应对美国未来可能采取的新关税举措单方面行动。面对英国媒体提问关于与已故美国富商爱泼斯坦交往密切的前英国驻美大使曼德尔森事件的看法，英国外交大臣库珀二号表示，曼德尔森不应该成为驻美大使。
4: 英国政府日前公布了1500多页的内部文件，披露了更多任命曼德尔森为驻美大使的过程细节。由于曼德尔森被曝曾与已故性犯罪者爱泼斯坦长期保持社交联系，一些外交与安全顾问曾提醒政府，曼德尔森的背景可能对英国的国际形象造成风险，但工党依然继续推进任命。现在英国政坛将目光集中在首相斯塔默是否提前知情，以及工党政府是否刻意淡化风险评估。反对党则借此持续向工党施压。
5: Peter Mandelson should